0: Bala bağladım niye kıyındığı var değilsin. Bunu özün körüp dursun. Balam.
1: Hı.
0: Atan kızak soruyorsun bak. Ay nala.
2: Hocun. Yazlık kanikul ayaktadı. Balları yedim ekleyin oraladı. Sonda sen yerdananın bilmeyen sabahların ait bir alasın.
0: Bugün bana sarvağa gelin bolsan tavanın zaten.
2: Hey hey, bot. Bu sözü doğru. Yestim çesin. Bir iki kaskır atıp aldı deyip.
0: Niye? Kaskır da atıp olmayı mı? Bana iki kas o yedin. Ben kutkardım.
2: Oy. Kutkarganın cön bolgan. Sana batır degen atak beri gürek. Desi de on ne men attım?
0: Sadak ben.
2: Mıltık emes be?
0: Kaydağı mıltık. Mıltık da özleri zip etmiyor.
2: Ay. Herkes var. Mende mıltık yok dep bana ant bir.
0: Mıltık yok dedim. Kaydağı mıltık mende.
2: Ay. Sen mıltığındı mı bana tapsır? Mıltık ustağı kadın bulmasa.
0: Mıltık yok.
2: Ay.
0: Bastı ortma.
2: Sultan.